0: analog.
1: Ready?
0: Analog. Analog.
2: Analog. Analog. 97,5. Schäbeschall. 104,8.
0: Kreisheim.